0: buktikan inna solati, bukan inna ya, tapi inna solati.
1: Inna
0: solati. Nanya pendek.
1: Inna solati.
0: Baik. Surah Ad-Duha.